0: taşıma paha. Anıltın ay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.